sebeyi bozarda yeni gelir kün kayda kara bulan derisine tıkılar kün kayda Kudereden bau tağıp kere ökü yer kün kayda Altı ulaşak mayza sınıf şen çer kün kayda Ay sadak dolu saygız okmasağdan ötkörü basın bir kolga jet gerip sozup da tarıklar kün kayda Ay ket buğday bilirden gene sürer kün kayda Yedildim boyun neyle jaylap şalgan ana bi